0: ifitase etun sey ajum ni fitase lo
1: apo mi
2: yesu kuto na oye onin kese sana wa bonu kuto na oye
0: oye onin kese onin kese ampa o onun kuto na oye
1: ye
0: Oye kesi
1: ampan
0: Jesus Oye kesi ampan